işte Padişah Sahip Sıdıklı Arjun Devdi Maharaj'ı da bir Twitter bir araştırdı. Hatta sabına neyse de biraz mahiyat sab to pehla aao is shabd de arth ki vichar maharaj ne kiye.